Egele boşka le brozele şada da ba. İkanda da boşka le grete boşka da ba. Le le le.